0: Cosmo mit Claudia Davino.
1: Yeah, man like arts. Wagwan, bruv. Gang business, innit? EMT, then. Chuck, check, dick, duma, duma, duma, duma, duma, duma. Çok çektik duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma. Senin sevgin yalan, hep yollardayım like varan. Çok çektik yorgun kafam, çöpten yaram, çok yaram derin. Çok çektik duma.

Rakan. Young murder, I'm a don. Shady cut by the year, have a don. Gal catch benimle buradan. Oh, daily gacı, yok bunun ilacı. O başımın tacı, yaktım içtim ağacı. Çok çektik duman.

tamam der. Yak şu çiçekleri boz. Yarimi leblebi lepleri close. Körlü saçıyla kuzum merinos. Tatile gittik çeşme asos. Sen neki çift ben neki floş. Çekmişsin kız anana. Al bende var banana. Her noche her manana.

21 Mayıs'ta mutlak butlan kararının çıkmasından bu yana CHP'de sular durulmuyor. Mahkeme kararıyla fiilen görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel ve ekibi mücadeleye devam ediyor. Türkiye siyasetinde dengeleri sarsabilecek bir kriz sessizce büyürken bugün gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrildi. CHP'de mutlak butlan kararıyla yeniden genel başkanlık koltuğuna oturduğu öne sürülen Kemal Kılıçdaroğlu'yla partinin seçilmiş

0: Dikmen ve Çankaya kapılarında tansiyon zaman zaman yükselirken yaşananlar tek bir soruyu gündeme taşıdı. CHP'de gerçek lider kim? Bugün siyasetin merkezinde yaşanan bu kritik gelişmeleri, perde arkasındaki detayları ve olası sonuçları konuşacağız. Konuğumuz Yeni Arayış yayın koordinatörü Murat Aksoy. Yaşanan sıcak gelişmeleri Ankara'da yerinde takip eden Aksoy, kulislerde neler konuşuluyor bizlere aktaracak. Ekibimizden Elmas Topçu yaşanan son gelişmeleri derleyecek. Mikrofonda ben Gökçe Göksu, Kozmo Türkçe'ye hoş geldiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılan seçilmiş lideri Özgür Özel'le mutlak butlan kararıyla atanan eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve onun taraftarları arasındaki çekişme son günlerde iyice tırmandı. Salı günleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde malum grup toplantıları düzenlenir. Bugünkünü hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem de Özgür Özel'in yapacağını duyurmasıyla kriz dün zirveye tırmandı. Konuyu izleyen ve diğer Türkçe ekibinden Elmas Topçu stüdyoda. Elmas, bu noktaya nasıl gelindiği öncelikle kısaca bunu özetler misin?
1: CHP'de Özgür Özel ve ekibinin yönetimi kazandı. 38. olağan kurultayı yok hükmünde sayan mahkeme kararından, yani namı diğer mutlak butlandan bu yana hızlı gelişmeler yaşanıyor. 21 Mayıs'taki bu kararla birlikte partide iki başlı bir liderlik krizi doğdu, senin de az önce söylediğin gibi. Seçilmiş başkan olan ve CHP'li milletvekilleriyle delegelerin büyük desteğini arkasında toplayan Özgür Özel, parti genel merkezine yapılan polis müdahalesiyle binanın boşaltılmak zorunda kalınmasına rağmen liderliğin kendisinde olacağını ve görevine meclis çatısı altında devam edeceğini ilan etti. Öte yandan mahkeme kararıyla bir nevi yeniden göreve atanmış olan Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi ise mevcut yönetimi işte yolsuzluk ve disiplinsizlik gibi iddialarla suçlayarak, yıpratarak Özgür Özel ve taraftarlarının kendilerine biat etmesini talep ediyor kendi yönetimlerini.
0: Araya bayram tatili falan girdi ama kriz bir nebze bile giderilmedi. Bugün de her salı yapılan meclis grup toplantısı öncesinde adeta patlama noktasına geldi. Hem Özgür Özel hem de Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında kürsüye kendisinin çıkacağını duyurdu dün. Bu kürsü mücadelesi neden bu kadar önemli?
1: Çünkü meclis grubu toplantısı ve o kürsü partide liderliğin fiilen kimde olduğuna işaret eden en önemli meşruiyet alanlarından biri. Hepimizin bildiği gibi Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye'nin en eski, en köklü ve kendisini laik demokratik olarak tanımlayan partisi ve o parti onlarca yıldır da muhalefette bilindiği gibi. CHP'nin savunduğu pek çok temel değer, AKP döneminde darbe aldığı, Kemal Kılıçdaroğlu partiye liderlik yaptığı dönemde AKP'ye karşı girilen tüm seçimleri, 13-14 kez olması lazım, kaybetti. Şimdi o Kılıçdaroğlu yargı eliyle yeniden koltuğa döndü. Özgür Özel bugün meclis grup toplantısı öncesinde Ankara'da Dikmen kapısı önünde halkla buluştu ve tüm bunları tekrar tekrar hatırlattı.
2: Benimle değil, Türkiye sizinle gurur duyuyor her birimize.
3: Özgür Başkan, Özgür Başkan, Özgür Başkan.
2: Türkiye'nin kurucu partisi, kurtuluşun partisi ve kuruluşun partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne, bu meclisi kurmuş olan, demokrasiyi sandığı getirmiş olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı, onun seçtiği genel başkanına, onun seçtiği milletvekillerine karşı AK Parti yargısının girişimiyle yapılmaya çalışılan darbeyi bir kez de şanlı meclisin kapıları önünden gelip püskürttünüz.
1: Özgür Özel ve şu an cezaevinde bulunan dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibi 2023'teki 38. kurultaya reform ve yenilik sloganıyla giderek yönetime seçilmişti. Bunu da tekrar hatırlatalım. Akabinde de CHP'nin sempati değerleri Kılıçdaroğlu dönemine göre hızla arttı. Hatta yerel seçimlerde AKP'ye büyük bir hizmet yaşattı. Biz de burada yayınlarımızda duyurmuştuk.
0: Tam da o başarılı dönemin ardından partinin güçlü ismi Ekrem İmamoğlu ile yüzlerce CHP'li siyasetçi tutuklandı. Pek çok CHP'li belediyeye yolsuzluk ve benzeri iddialarla el konuldu. Ancak Özgür Özel ve ekibi pes etmedi. Şimdi

0: hükümetin yargı yoluyla CHP'yi frenleme ve dizayn etme yoluna gittiği yorumlarının yapılması da tam bu yüzden değil mi Elmas?
1: Evet, pek çok siyaset bilimci ve deneyimli gözlemci de süreci tam olarak böyle okuyor. Yapılan analizlere göre bu mutlak butlan karar ve arkasında yaşanan gelişmelerin temelinde sadece önümüzdeki seçimleri etkilemek değil, CHP'yi bir ana muhalefet partisi olarak tamamen bölmek, parçalamak, değersiz ve anlamsız kılmak stratejisi yatıyor deniyor. Bu noktada hükümetin kontrolündeki yargı kararı kapısını aralayarak yeniden genel başkanlık koltuğuna oturmaya çalışan Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibine seçilmiş yönetim tarafından iktidarla işbirliği yapma, iş tutma suçlaması yöneltiliyor haklı olarak.
0: Peki Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin milletvekili ve delege desteği şu anda ne durumda? Kamuoyunda tepkinin büyük olduğu, en azından medyaya yansıyan kısmının bu yönde olduğu görülüyor.
1: Görünüş kesinlikle öyle, fakat halk tabanındaki gerçek durumu sadece medya veya internet veya sosyal medya üzerinden okumak doğru değil. Somut olarak bildiğimiz şu: CHP meclis grubu milletvekillerinin büyük çoğunluğuyla partinin grup başkanı olarak Özgür Özel'i seçti bütün bu krizler başladığında. Hala mecliste bulunan 138 CHP milletvekilinden 111'i de net bir şekilde Özgür Özel'i ve yönetimini desteklemeye devam ettiğini beyan etti.
0: Peki partide sular yakın zamanda hiç durulmayacak mı?
1: Seçilmiş genel başkan Özgür Özel onun için 138 vekilden 111'inin kendi yanında bulunduğunu belirterek, her fırsatta vurgulayarak acilen bir güven kurultayı yapılması gerektiğine dikkat çekiyor. Bu arada Özel, Kemal Kılıçdaroğlu mecliste grup toplamak istese de zaten resmi toplantı yeter sayısı için salonda bulunması gereken 46 milletvekilini dahi bulamayacağını da savunuyor. Dolayısıyla meclisin kendi ellerinde olduğunu vurguluyor.
0: Yasal düzenlemeler ve parti içi yönetmelikler bu konuda tam olarak ne diyor?
1: Şimdi CHP grup iç yönetmeliğinin onu düzenleyen 30. maddesi şöyle diyor: grup genel kurulu üye tam sayısının en az 1/3'üyle toplanır. Tüzük ve iç yönetmelikte başkaca kural yoksa toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar verir. Karar yeter sayısıysa üye tam sayısının en az 1/4'üdür. Kemal Kılıçdaroğlu cephesi ise bu kuralın yalnızca kapalı grup toplantıları için geçerli olduğunu iddia ediyor. Fakat buradaki temel hukuki boşluk söz konusu maddede salı günleri yapılan basına açık grup toplantıları mı yoksa kapalı grup toplantıları mı kastediliyor, net ve açık değil.
0: Dolayısıyla her iki tarafın yorumuna açık bir zemin kalıyor diyebiliriz. Ancak sıcak bir gelişme olarak Kemal Kılıçdaroğlu son dakikada mecliste grup toplantısı yapma iddiasından vazgeçti. Ve bunun yerine parti genel merkezinde bir toplantı düzenleyeceğini duyurdu. Özgür Özel ise meclisteki kürsüye çıktı ve oldukça sert, net konuştu. Seçilmiş yönetim tam olarak ne talep ediyor?
1: Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibine bu krizden çıkış yolunun ancak meşru bir kurultay olduğunu her fırsatta tekrarlıyor. Az önce de söyledik, gelin kurultayı toplayalım, aday olun ve yarışın çağrısı yapıyor. Böyle resmi bir kurultay düzenlemeden sanki hala CHP yönetiminin ellerinde bulunduruyorlarmış gibi kararlar alamayacaklarını vurguluyor, söylüyor. Özel, kurultay kararı alınmadan bu tür oldu bittilerle partimizi ve milletimizin yetkisini emanet ettiği milletvekillerinin seçtiği grup başkanı olarak o meclis kürsüsünü seçilmiş değil, mahkeme kararıyla atanmış birisine bırakmamız asla mümkün değildir diyerek tavrını çok açık ve net şekilde ortaya koyuyor ve sürekli buna dikkat çekiyor.
2: Bütün muhalefet partileri derhal kurultay yapılmalıdır diyor. CHP'yi kayırmak için demiyorlar bunu. Kendilerinin de tabi olduğu bu sistem ortadan kalkarsa, demokrasi ortadan kalkacağı için söylüyorlar bunu. Bütün siyasi partiler, barolar, barolar birliği, meslek örgütleri, STK'lar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı belli bir evreye kadar bu konuyla ilgili söylediği değerlendirmeler, AK Parti'de geçmişte önemli görevler yapmış ya da şimdi aklı selim herkes, ya ne yapıyoruz biz diyor, ne yapıyoruz? CHP kurultayını yapmalıdır. Ve CHP seçilmiş bir yönetimle yoluna devam etmelidir.
0: Teşekkürler Elmas. Bu arada Kılıçdaroğlu ve ekibi kurultay sürecini başlattıklarını duyurdu. Ancak hiçbir detay vermedi. Bunu ve diğer gelişmeleri şimdi de uzmanımızla konuşacağız. Ankara'da yaşanan sıcak gelişmeleri Yeni Arayış yayın koordinatörü Murat Aksoy ile konuşuyoruz şimdi. Kılıçdaroğlu'yla Özel'i destekleyen partililer erken saatlerden itibaren meclis önüne geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun mecliste yapılması planlanan CHP grup toplantısına katılmama kararı aldığı öğrenildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel grup toplantısında konuşmak üzere meclise giriş yaptı. Murat Bey, siz parlamentodasınız bugün. Neler yaşanıyor Ankara'da?
3: Valla çok sıcak bir gün, yani gerçekten geçen haftadan daha sıcaktı. Geçen hafta da ben İstanbul'dan gelip grup izledim. Bugün de grubu izlemek üzere Ankara'ya geldim ama içeriden önce belki dışarıda müthiş bir kalabalık ve müthiş bir de öfke vardı. Öfke iki grup arasındaydı. Yani hem Özgür Özel'i destekleyenler hem de Kemal Bey'i destekleyen arasındaydı. Nitekim Kemal Bey meclise değil genel merkeze gitme kararını bildirince, herhalde burada onu destekleyenler de o haberi alınca genel merkeze doğru yürüyüşe geçtiler ve o sırada da iki grup arasında böyle birbirlerine su atma, bir karşılıklı böyle tezahürat, yani kötü tezahüratlar ve araya ancak güvenlik kuvvetlerinin girmesiyle yatıştı ve o insanlar hani meclisin Dikmen kapısından ayrılınca bir sakinlik oldu ama hala Dikmen kapısı çok kalabalık. Çünkü herhalde iki tarafta 1000'in üzerinde bir misafir kaydı yaptırmış ama salonun kapasitesi herhalde 600 ya da 650 civarı. Dolayısıyla da insanların birçoğu da zaten dışarıda olacak. Benim anladığım kadarıyla Özgür Özel 1.30'da içeride, Kemal Bey de sanıyorum saat 14'te genel merkezde bir toplantı yapacak. Şimdilik durum bu.
0: Tedbiren göreve iade edilen ve büyük tepki gören eski Genel Başkan Kılıçdaroğlu dün akşam önemli bir açıklama yaptı sosyal medyada. 11 Haziran yani Perşembe günü toplanacak ilk parti meclisi toplantısının ardından kurultay sürecinin başlayacağını ilan etti. Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı nasıl yankılandı CHP kulislerinde? Samimi bulundu mu bu açıklama?
3: Samimi değil, Kemal Bey'in hani açık yol haritası bu. İlk gün zaten bayramlaşmada yaptığı konuşmada hani hiç tedbirli bir başkandan ziyade seçilmiş bir başkan gibi konuşma yaptı ve hani partide arınma süreci ve dolayısıyla da zaten Perşembe günkü şeyde de bir yol haritası. Yani ilk gün Özel'le yaptıkları telefon görüşmesinde Özgür Özel en kısa zamanda kurultay istedi. Kemal Bey'in verdiği cevap en uygun zamanda ve Kemal Bey'in en uygun cevabı da belli ki hani bütün delegeleri yenilemek üzere mahallelerden başlayan ve en az da muhtemelen en kısa sürse 7 ay sürecek bir süreç var. Yani bu durumda en erken bir 7 ya da 8 ay sonra bir olağanüstü olan kurultay demek bu. Ama bunu özellikle Özgür Özel bir ekibi dün akşamdan itibaren sert cevap verdi. Ama asıl önemlisi Perşembe günü yapılacak parti meclisinde dengeler ne olacak? Orada bir olağanüstü kurultay için 31 imza çıkar mı çıkmaz mı? Onu çok kestirmek mümkün değil. Ama ben her şeye rağmen Kılıçdaroğlu'nun olağanüstü bir kurultaya kesinlikle kapıyı kapattığını ve partiden de hani tasfiyeler dahil olmak üzere Özel ve ekibini hani bu şeyde tutmaya, dışarıda tutmaya kararlı olduğunu ben hani hem gözlemliyorum hem de bunu da yazıp çiziyorum zaten.
0: Özgür Özel cephesine bakalım o zaman. CHP ve Özel cephesinde merak edilen bir gelişme, olası bir bölünme, yani Özel ve ekibinin yeni bir parti kurup kurmayacakları. Neler konuşuluyor Ankara'da? Ne kadar gerçekçi bu senaryo? Bu ihtimal arttı mı yoksa zayıfladı mı son günlerde?
3: Ya gün geçtikçe Özel ve ekibi için bu ihtimal artıyor. Zaten Kemal Bey'in bütün stratejisi de benim anladığım kadarıyla Özgür Özel ve ekibini olabildiği ölçüde parti içinde tutmak. Çünkü zaman güçlü olandan yana. Yani hani Türkiye'de siyasete baktığımız zaman hani Türkiye'de siyaset yani ya da toplumun kendisi gibi siyasette hani kültürel olarak değil ama siyaseten muhafazakar bir toplum ve şu anda da Cumhuriyet Halk Partisi içinde de genel merkez değil ama illerden taşraya gittikçe tercihler hep güçlü olandan yana olur. Ve Kemal Bey bunun bilincinde olduğu için süreci uzatıyor. Mesela bugün de meclise gelmeyip genel merkeze gitmesi şu anda Özgür Özel ve ekibinde evet bir hafta daha meclisteyiz. Yani bir hafta daha direnebiliriz. Şimdi burada da zaman Kemal Bey'in lehine işlediği için, yani Kemal Bey'in düşüncesi o olduğu için bence her geçen gün Özgür Bey ve ekibi açısından bir zaman kaybı. Bir parti kuruluşu arayışı var ama bu parti kurmak değil, var olan bir partiye entegre olmak. Çünkü ben aldığım bilgiler, kulisler bu Kasım'da bir baskın seçimin gelme ihtimalinin çok yüksek olduğunu gösteriyor ve o yüzden de seçime girebilecek bir partide siyasete devam etmek daha uygun bir seçenek. Ama bence Özgür Bey ekibi açısından geçen her gün, yani CHP'de geçirdikleri her gün kendileri için zarar. Ama dediğim gibi bu onlar da sonuna kadar kalıp olmadı deyip hani bütün yolları tükettik artık başka partiye gidiyoruz deme noktasındalar. Ama dediğim gibi burada ne kadar hızlı ne kadar geç o kadar erken duygusu var biraz.
0: CHP örgütü ve tabanını birleştirecek hangi parti olabilir Özgür Özel'in katılabileceği?
3: Vallahi hani parti şu anda 41 tane galiba seçime girme yetkisi olan, yeterliliği olan parti var. Hani burada herhangi bir parti alınabilir. Kısa bir süre sonra o partinin adı da değiştirilebilir. Yani önemli olan burada şu: eğer sizin topluma anlatacak bir hikayeniz ve topluma sunabileceğiniz bir hayal varsa, ki şu anda hani Özgür Bey'in mağdur olmaktan, yani hem Ekrem Bey yerel yönetimlerden mağdur olmak, hem de bu son mutlak butlan meselesiyle mağdur olmak gibi bir hikayesi var. Bu hikayeyi bir Türkiye hikayesi olarak sunup, yani topluma hayal kurduracak bir siyasi metin ortaya koyarlarsa partinin isminin bence bir anlamı yok. Ama belki de hani en uygun, hani bunu da Ekrem Bey'e yakın olan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şah'ın hani Türkiye İttifakı diye dillendirdiği bir mesele var. Türkiye İttifakı diye de bir parti var. İstiklal Partisi diye de bir hani konuşuluyor. Bence dediğim gibi bu aşamada partinin isminin bir önemi yok. Yani önemli olan Özgür Özel ve ekibinin güçlü bir hikayesi, iyi bir kadrosu ve iyi bir söyleminin olması önemli bu noktada.
0: Özgür Özel mahkeme kararıyla görevden alınmasına rağmen sokaktan çekilmiyor, mücadeleye devam ediyor. Türkiye aynen genelinde program ve mitinglerini sürdürüyor. Bu bahsettiğiniz hikayeyi anlatması, bu tavrı nasıl karşılanıyor tabanda ve CHP örgütünde?
3: Valla bence şu anda buradaki bir kritik mesele sadece artık CHP tabanı değil, daha geniş bir toplumsal koalisyonla bir taban buluşması sağlaması. Bütün mesele orada topluma sunacak alternatif bir Türkiye vizyonunu, Türkiye hikayesini anlatabiliyor olması lazım. Dediğim gibi bence Özel'in de bu aşamadan sonra da meydanlara sadece CHP'lileri ya da klasik CHP tabanını değil, daha geniş bu düzenden, bu iktidardan, bu iktidar yapısından rahatsız olan bütün toplumsal kesimleri davet etmesi, bunun içinde de farklı partilerden insanlar, tırnak içinde daha apolitik toplumsal kesimler de olmalı bence.
0: Şimdi mevcut fiili durumda gerçekçi veya sürdürülebilir mi peki bu tablo, yoksa fiilen kapatıldığı söylenen CHP'nin hayatta olduğuna dair bir illüzyon mu yaratıyor bu tutum? Zira benzer bir eleştiri İstanbul Büyükşehir Belediyesi operasyonundan sonra da yöneltilmişti Özgür Özel'e. Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanamamasının bir Pirus zaferi olduğu, iktidarın aslında istediğini elde ettiği söylenmişti. Bugün benzer bir tablodan söz etmek mümkün mü?
3: Ya tabii mümkün. Sonuçta iktidarın iki tane hedefi var. Bir tanesi Cumhurbaşkanı için güçsüz bir adayın çıkması. Yani Özgür Bey'i de ekarte etmek, Mansur Bey'i de ekarte etmek, ki bunun için hani fezlekeler, çeşitli soruşturmalar falan, hani bunlar siyaset kulislerinde çok konuşuluyor. Bu bir hedef ama bence asıl hedef de şu: yani olası bir meclis seçiminde de erken ya da zamanında meclis çoğunluğunu da Cumhur İttifakı'nın, yani 400'ün üzerinde milletvekili hedefine ulaşmak. Yani dolayısıyla da bence bu operasyonlarla iktidar iki şeyi hedefliyor. Bir, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığını bir kere daha garantilemek, yani zayıf bir adayla yarışmasını sağlamak. İkincisi de Cumhuriyet Halk Partisi'ni ikiye bölerek orada da meclis çoğunluğunu elde edebilmek. Yani bence kurulacak bir parti, Özel'in kuracağı bir parti, hani yapılan anketler böyle çok iyimser, hani 30'u geçiyor 25'in üstünde falan, ama ben şöyle söylemek lazım, hani Türkiye'deki siyasi geçmiş deneyim de bana şunu gösteriyor: şu anda CHP'nin anketlerdeki oyu %30 ile %35 arasında, ama parti ikiye bölündüğü zaman olası iki partinin alacağı oy yüzde ancak 25 olabilir, yani %30 ya da 35 etmez.
0: Ankara'da bugün yaşananları, parti içi güç mücadelesini ve muhalefetin geleceğine ilişkin kritik dönemeci Yeni Arayış yayın koordinatörü Murat Aksoy ile konuştuk. Çok teşekkürler.
3: Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar ve kolaylıklar diliyorum Ankara'dan.
0: CHP'deki liderlik tartışmasının gölgesinde gerçekleşen parti grup toplantısıydı bugünkü konumuz. Mutlak butlan kararının ardından derinleşen kriz bugün meclis çevresinde yaşanan gelişmelerle yeni bir boyut kazandı. Partide hukuki meşruiyet ile siyasi meşruiyet arasındaki gerilim sürerken gözler şimdi hem yargı sürecine hem de CHP'nin önümüzdeki günlerde atacağı adımlara çevrilmiş durumda. Ankara kulislerinde konuşulanları ve sahadaki son durumu Yeni Arayış yayın koordinatörü Murat Aksoy'dan dinledik. Aksoy, parti içinde farklı kanatların nasıl pozisyon aldığını ve önümüzdeki döneme ilişkin beklentileri bizlerle paylaştı. Ekibimizden Elmas Topçu da gün boyunca yaşanan gelişmeleri ve kamuoyuna yansıyan son bilgileri derledi. CHP'deki bu krizin nasıl sonuçlanacağı yalnızca partinin geleceğini değil, Türkiye siyasetindeki dengeleri de etkileyebilir. Biz de gelişmeleri izlemeyi sürdüreceğiz. Kozmo Türkçe'nin eski ve yeni tüm bölümlerine başta ID Sound olmak üzere podcast dinlenebilen tüm platformlardan ulaşabilirsiniz. Facebook hesabımıza da göz atmayı ihmal etmeyin. Orada da haberlerimiz ve videolarımız sizleri bekliyor. Mikrofonda bugünlük ben Gökçe Göksu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.
4: Bu bir Kozmo prodüksiyonudur.